0: Primordial Radio.
1: Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakarna Mayra! Fakar